Ettik punch ve grup sesten. Deli divan. Zülfikar elimde rapi Julius'tur. Sodom Gomorrelik papiri üstür. Her bakımdan afaroz edilmelik bir pürüzdür. Dümencelerde lafta dürüsttür. E tabi dürüsttür. En dülüsttür. Yörüktü yollara gene dökülürüzdür. Yoz yarda iz bırak teneffüstür. Belki saygısı piç olan bir kültürüzdür. Endüstriyel fütürist bir nüfustur. Telefle kaplı fasikülüzdür. E bizde önde çalanlar genelde mebustur. Sabır tekeri patlak otobüstür. Altımızda janti torna tek kapı külüstür. Firarda muamma gerek bu kapı sinüstür. Dehlizde şah meranım hipotenüstür. Nazı venüstür veya uranüstür. Bak bu denli bet kokarsa suçlanan da anüstür. Barıştırma kavmi zaten herkesi küstür. %60'ından fazlası net öküzdür. Belki tek tükenmesi gereken türüzdür. İnsanoğlu henüz çare bulunmamış virüstür. Bata kemer okaliptüse firuzdur. Şiraz'a paf küfe bomb zıvana pilaruzdur. Esselam velhasıl işbin Aleksan kulunuzdur.

hatırı. Siktir et kavat matiklerin kırılsın hatırı. İşkembede biriktirme tırışkaları geviş getir. Aç tapançodan bir verse oku terse çal genişletir zati. Düz kontak hayat su kaynattı gene fiyasko. Mağduru günler conta yanıklarına gebe. Göçebe vakitlerin miladını şaşırdı. Bağdat hırsızından halleyen cihaki keyif kaçırdı. Küçüldü çapçak

daha seni sevmek mi? Tövbe, tövbe aşkım, sevmek mi? Tövbe, tövbe, tövbe.